0: Bhagwan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
0: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
3: Paz. Pace.
0: Aman. Aman.
4: Emirembe.
0: Udo.
5: Barış.
6: Tınışlık.
7: Salam.
8: Salam.
9: Barış.
10: Mir.
11: Güzel.